Mantı mantı var herkes peşinde. Mantı mantı dön suyun içinde. Kokusu geldi mi herkes peşinde. Yoğurt üstte tereyağı akıyor. Bu mutfağın rapi mantı ile akıyor. Sarımsaklı yoğurt bekler kenarda. Tereyağı köpürür